0: Alinatan mı sudukum?
1: Memnatan mı sudukum?
0: Alinatan mı sudukum?
1: Memnatan mı sudukum?
0: Kodobece, nonobece, subote.